0: polis eşiyim. İsmim Ayşe Sağlam. Eşim kanun hükmünde kararname ile 2016 yılında ihraç oldu. Bu süreçten sonra hayatımızdaki değişikliklerden, mücadelemizden, yaşadığımız zorluklardan bahsetmek için konuğunuz oldum. İhraç olduğumuzda lojmanda oturuyorduk. İlk olarak sıkıntılarımız lojmandan taşınma, ev bulma süreciyle başladı. Sadece işimizden değil, evimizden de olduk bunun akabinde. Üç çocukla birlikte eşimle yeni bir hayat bizi bekliyordu. Sıkıntılar. Yaşadığımız şeyin ailelerimizin tepkileri, çevrenin tepkileri. Yani birçok şeyle boğuşmak, mücadele etmek zorunda kaldık. İlk ev tutmakta yaşadığımız zorlukların ardından başımızı sokacak bir ev bulduk. Eşim bir iş buldu, çalışıyordu. Ben de eve katkı sağlamak için iş bulup çalıştım. İlk önce kapatılan kurumların yeni okul versiyonunda bulaşıkhanede bulaşıkçı olarak işe başladım. Bir müddet orada çalıştıktan sonra daha değişik işlerde çalışmaya başladım. Eşim de kurye olarak çalışmaya başladı, eve katkı sağlamaya başladı. Şimdi belli bir hayat standartından sonra farklı bir hayatla karşı karşıya, toplumla iç içe. Her gün yeni bir şeye şok oluyorduk, yeni bir şeyle karşılaşıyorduk. Aa, bu da mı yaşanıyormuş, aa, bu da mı varmış? Çocuklarımız okullarda çeşitli sıkıntılara maruz kaldılar. Okul açılma vakti geldiğinde çocuklarımın bana sorduğu, anne, öğretmenimiz babamızın işine ne iş yapıyor deyince vereceği cevap en çok beni bu üzüyordu. Çevrenin tepkisi, iş bulmaya gittiğimde eşin ne iş yapıyor, işte ben ihraç memur dediğimde yüzümüze gülüp arkamızdan ya da yüzümüze söyleyen de oluyordu. Ne ihraççı, direkt teröristsiniz diyen. Bu ithamları kaldıramıyorduk. Bu süreçte yani en yakınlarımız bize uzak oldu. En uzakta tanımadıklarımız bize yakın oldular, dost oldular. Yaşadığım en büyük zorluklar bu ev konusunda, yani başıma gelince anladım. Ülkemizde kiracı olmak, hele ki kanun hükmünde kararnameyle bir ihraç memuru olarak ya da bir bayan olarak yalnız başıma 3 çocuğumla birlikte ev tutmakta aşırı zorlandım, zorluk çektim. Evi tutuyorum, anlaşıyorum. Bir keresinde yaşadığım olayı anlatayım. Emlakçıyla anlaştım, kaporamı verdim, evi tuttum. Ev sahibi geldi, yüzüme baktı, dedi ki ben bu bayana evimi vermem. Emlakçı dedi ki nasıl yani, sen dedi ablanın yüzüne baktın, vazgeçtin dedi. Ne var ki yüzünde? Ben dedi bunca yıllık emlakçıyım, böyle şey görmedim, olayım. Vermem dedi ben bu bayana evimi. Birçok kapı böyle yüzümüze kapandı. Ben arıyorum mesela sahibinden de evi kiralayacağım. Doğruyu söyleyince, ihraç memuru ailesiyim deyince, kusura bakmayın evimizi size veremeyiz. Yani ülkemizde milyonlarca kişi böyle. Bize barınma hakkı bile, en temel barınma hakkımızda bile büyük zorluklar yaşadık. Lojmandayız. Lojmana sürekli tebligat geliyor. 14 gün içinde boşaltmamız gereken lojmanı bize bir an önce, bayram öncesi boşaltmamız söyleniyor. Eşimle her gün ev alıyoruz, buluyoruz. Bulduğumuz eve eşim kendisini ihraç olduğunu söyleyince kesinlikle vermiyorlar. Artık ben dedim ki eşime burada dur. Bir tane ev bulduk. Ben hemen orada dedim ki ben hemşireyim, eşim polis görevde deyip böyle tuttum. Yani bizi yalancılığa sevk ediyorlar. Doğruları kabullenemiyorlar. Doğrularla yaşamayı bilmeyen bir toplumun içinde yaşamaya çalıştık. Bunun yanı sıra bu evde yaklaşık 5 yıl oturdum, 5,5 yıl. Ev sahibim eşimin ihraç olduğunu öğrenince evime girdiğinde normal memurdunuz, şimdi ihraçsınız, terörist kiracı istemiyoruz dediler. Bunu bana direkt kendisi söyledi. Eşiyle beni tehdit etti. Seni dedi şöyle şöylesin deyip şikayet ederim dedi. En çok zoruma giden bu olmuştu çocuklarımla. Ben evin içinde otururken geldi, satılık levhasını cama astırttı. Sürekli müşterilerini getiriyor. Ben diyorum haftada bir getirmeye hakkım var. Sürekli beni rahatsız etmekle, yıldırmakla, bu durumdan çocuklarım da çok etkilendi. Yani parasını verip oturduğum evde bile sığıntı gibi rahatsız edildim. Buna bağlı olarak o evden çıkmak zorunda kaldım. Başka ev bulurken bir sürü zorluklar yaşadım yine. İşte eşim yurt dışında diyorum, 3 çocuğum var. Ev sahibi bana diyor ki ben sana evimi vermem, sen benim nezdimde dul sayılırsın diyor. Düşünün bunu bu ülkede yüzüme söylediler ya, ne kadar acı bir şey. Ben tekrar yılmadım, tekrar devam ettim çocuklarımla başımı sokacak bir ev bulabilmek için. Bunun yanında çeşitli eşten, dosttan, arkadaştan, babamdan yardım istedim. Gelin bana ev tutun diye rica ettim. Onlar da destek olmadılar. Sen ne yapacaksın evi? Gel yanımıza sığın. 3 çocuğum var, 3'ü de okula gidiyor, üniversiteye başlayan. Onlarla aynı çatı altında hayatımı devam ettirmek istememi ailem ve çevrem lüks olarak gördüler bizim için. Yani sadece ihraç olmakla değil, bu çevrenin psikolojik baskısı, tavırları, bakışları, bunlar da bizi çok yıpratan şeyler. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Aslında başımız dik olarak yürümemiz gerekirken sanki bir böyle bir şey yapmışız gibi muamelede öyle davranmamızı bekliyorlar. Biz hiçbir zaman böyle davranmadık 7 yıl boyunca. Kesinlikle başımız dik, alnımız ak olarak hayatımızı devam ettirmeye çalıştık. Mücadelemizi bir an olsun bırakmadık. Bir yerde böyle zorluklarla boğulduğumuz anda dur, kalk, ne yapabilirim? Burada elimizden ne geliri hep düşündük ve onu hayatımıza uyguladık, geçirdik. Çocuk bakım işleri yaptım, çocukları servis yaptım. Mesela okula. Hiçbir zaman oturup da beklemedim yani bana birisi yardım etsin, bir el uzatılsın. Kendimiz el olduk yani destek olduk. Kendimiz ayaklarımızın üzerinde nasıl durabiliriz? Nasıl başımızın çaresine bakabiliriz? Mücadele etmeyi yani. Eşim özel harekat daire başkanlığında çalışıyordu. 17 Aralık akabinde o görevinden el çektirildi. Bizim için sıkıntılar ta 17 Aralık'ta sonra başlamıştı. 2014'te farklı bir birime alınmıştı eşim. Eşim 15 Temmuz sonrası 672 kararnamesiyle ihraç edildikten sonra kesinlikle ifade vermeye gitmedi. Yani bu hukukusuzlukların, tüm bu yapılanların, yani kendisinin ifade verecek bir şey olmadığını, ifadeye dahi gitmedi yani. Bunun akabinde eşim hakkında arama yakalama kararı çıkarıldı. Eşim yaklaşık uzun yıllar boyunca arandı. Bu süreçte aranırken, kaçarken bizimle beraber yaşamadı. Ama sürekli her gün çalıştı, çabaladı, çocuklarına destek oldu, iaşesini kazandı. Yani tabiri caizse akşama kadar alnının teriyle çalışıp yine hayatımızı devam ettirdik. Bunun akabinde yani eşimin yaşadığı zorluklar, hani bir gün gerçekler gün yüzüne çıkacak. Doğrular ortaya çıkacak. Buna inancı tam. Yani gerçek anlamda bu 15 Temmuz'u yapanların ortaya çıkacağına.
1: Şimdi bu süreçte yaşadığımız sıkıntılarla birlikte, şimdi eşimin ihraç olduğu duyguları, eşimin ayrı bir psikolojisi, çocuklarımın ayrı bir psikolojisi, kendimin, eşimin aranıyor olması, çocukların babayı görmek istemesi, eşimin çocuklarını özlemesi. Bizim için Göksu baba demekti yani. Çocuklarıma Göksu Parkı'nda babalarını gösterebiliyordum. Herkesin piknik yapmak için gittiği yerde çocukların babalarına kavuşuyorlardı. Çocuğumu okuldan almaya gittiğimde kulağına eğilince Göksu'ya gideceğiz deyince ki yüzündeki sevinç. Polis takip ediyor vesaire sıkıntılarıyla baş başa. Böyle uzun yıllar geçirdik. Nihayetinde sıkıntılı günlerin akabinde küçük kızım bana dedi ki anne ben hiç açık vermedim değil mi dedi. Küçücük çocukların içindeki dünyalarındaki omuzlarındaki sorunlar yani kendilerinden büyük sorunlar. Onlar derslerini, eğlenceyi düşünecekleri anda çok farklı şeyleri kendilerine dert edindiler. Yani bize bunları yaşatanlar bu sorunları sadece işimiz elimizden alınmadı. Çocuklarımız, anne ve babalarımızı da cezalandırdılar. Yani ben bir anne olarak yani yapmam gereken neyse önce çocuklarımı kucaklamaktı, onları koruyup kollamak. Bu süreci psikolojik olarak en rahat atlatabilmeleri için elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Yani maddi manevi elimden geleni yaptım. Tevekkül ettim yani. Bunun yanı sıra ihraçla birlikte belli bir statümüz vardı, sosyal güvencemiz vardı. Sağlık sorunları çok yaşadık. Yaklaşık 5-5,5 yıl boyunca dişsiz yaşadım ben yani. Ağzımda diş yoktu. Diş tedavisi yapıyordum. Yarım kaldı alt çenem. Sonrasında da eşim işte göreve döneriz yaparız vesaire vesaire böyle tam 5,5 yıl ben bir lokma ekmeği ağız tadıyla yiyemedim. Hani yani sanki ben senin dişlerini yaptıramıyormuşum şeyi verme dedi. Niye dedi çekiyorsun? Ben birkaç video çektim. Bakın kanun hükmünde kararnameler nelere mal oluyor. Sağlığımızı da elimizden aldılar diye. Mesela aynı şekilde şu an oğlumun dişlerini, mesela hepimizin sosyal güvencesi olmadığı için mesela dişe gidiyorsun 7 yıl sonraya randevu veriyor. 7 yıl sonra demek ne demek? Mesela geçen aylarda oğlumun ağzında 16-17 tane dolgu yaptırdım. Yani doktora gittik, doktor çok kızdı. Siz neredeydiniz dedi. Yani taksitle yaptırdım. Yani sadece KHK'lar... İşte o sivil ölüm dediğimiz şeyi adım adım aşama aşama nasıl gerçekleştiriyor? İşte bunlar kanıtı. Yani bir aileyi, 5 kişiyi sadece işinden etmiyorsun. Sosyal güvencesini de elinden alıyorsun. Nasıl tedavi olacak? Neyle tedavi olacak? Çalışıp çabalayıp kirasını mı verecek? İaşesini mi kazanacak? Sağlığını mı tedavi ettirecek? Yani bunların verdiği zararların boyutları az boz değil yani. Çocukların kendilerini odalarına kapattılar. Kimseyle görüşmek istemiyorlar. Kimse bize gelsin istemiyorlar. Biz kimseye gidelim istemiyorlar sosyal hayata. Hadi şuraya gidelim diyorum, yok canım istemiyor. Yani tamamen kendilerini iç dünyalarına kapattılar, sanal alemi. Ve sanal alemde de yine aynı kendi gibi kaderdaşlarını böyle buldular. Yani çocukların yaşadığı sıkıntılar ya sessizleştiler yani. Ne kadar böyle cıvıl cıvıl. Yani büyük kısım çok yaşam enerjiliydi, fıkır fıkırdı. Çok böyle sessiz, sakin bir çocuk oldu yani. Yaşam enerjilerini aldılar. Yani böyle içe kapattılar, içe dönük oldular. Parka gidelim diyorsun. Daha önce parka gelen, bisiklet sürmesini seven çocuk gelmiyor. Kay yapmaya gidelim diyorsun, gelmiyor. Kendilerini tamamen eve ve odasına kapattı çocuklar ruhsal olarak. 6,5 yılın sonunda ben... Çok iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Çalıştım, başardım azimle. Önce niyet ettim. Bu zorlukları aşacağım kendimden ödün vermeden. Paylaşarak çevremdekilerle, aynı benim gibi olan arkadaşlarla görüşüp yalnızlığımı aldım. Onların yalnızlığını aldım. Bu 5,5 yılın özeti bana göre yakınımızdakiler bize uzak oldular. Uzaktakiler yakın oldular. Ben en çok sıkıntı anlamda insansızlığın yani sıkıntısını çektim. Yani yalnızlığın, insan aradım. Eşimin ailesine de ilk gittik bayramda. Anlattık işte, söyledik. İşte hemen ilk sordukları soru, bankada çok paranız var mıydı? Yok deyince böyle bir suratlara düştü. Sanki hani bankada çok paramız vardı da ihraç olmuşuz gibi düşündüler. Şimdi bu yaşananların kanun değerinde hükmü daha farklı. Basında dedikodu olarak insanlara televizyonlarda lanse edilmesi daha bir farklı. Şimdi televizyon günde 24 saat işte yok şurada para vardı, yok soru çaldılar, şuraya haksız yere girdiler. İnsanlara öyle empoze ediliyor. İnsanlara siz doğruyu anlattığınızda hikaye gibi geliyor. Dinlemek bile istemiyor senin yaşadığını. Anlamıyor yani, seni anlamak istemiyor. Direktmen vardır bir şeyiniz. Kendi ailemde 3 yıl oldu, 5 yıl oldu, bir suçunuz olmasaydı görevinize geri dönerdiniz dedi. Mesela eşimin ilk ihraç olduktan sonra, 17-25'ten sonra tek tek rütbelerini söktüler. Eşim mahkemeye verdi, onları tek tek geri aldı rütbelerini. Yani ailelerin tepkisi bir suçunuz olmasaydı bunca yıl geri dönerdiniz. Bu kadar insan, birçok insan geri iade oldu. Siz niye iade olmadınız? Olmadıysanız demek ki var bir suçunuz. Var bir şeyiniz. Kendimi hiç suçlu hissetmedim. Her girdiğim ortamda eşimin mesleğini inkar etmedim yine. Eşim dedim polis. Yani polis memuruyum gururla. Aynı yine söyledim polis eşiyim diye. Hiçbir zaman bunu inkar etmedim. Girdiğim bir şeyde de mesela yalan söylemedim. Savunulacak yerde geleğini savundum. Nerede bir tane? Mesela çocuğumun okulunda, sınıfında aynı benim gibi bir kaderdaş gördüğümde çocuğu anlıyorum. Onun annesi babası ihraç. Hemen onu fark ediyorum yani. Direkt onun yanında oluyorum. Direkt onunla arkadaş oluyorum. Bir yandan bizden insanlar kaçıyorsa ben yine benim gibi aynı kaderdaş insanları bir yerlerde mutlaka bulup onlarla zaman geçirmeyi, beni en çok onlarla vakit geçirmek mutlu etti. Yani aynı kaderi, yaşadığım şeyi, acıyı paylaşıp o kişilerle vakit, zaman geçirmek beni mutlu etti, beni motive etti bu zamana kadar. O kadar çok kişi sayabilirim ki yani. Aslında biz çoğuz, milyonlarca kişiyiz. Ama işte buraya gelip çıkmak, konuşmak, işte bu çok farklı bir farkındalık. İşte biz bu adımı atmakta geç kaldık. Ya kabullenmediler aslında, kabuklarında içinde sessizce bazı şeylerin düzelmesini beklediler. Yapılan yanlış buydu. Sessizce beklemek doğru değil. Ses olmalıydık hepimiz birlikte. Yani Ankara'nın ortasına bir mahkeme kurulsa, hepimizi tek tek yargılasalardı, bitmişti 7 yılda. Yani hepimiz çıkıp biz terörist değiliz demeliyiz. Biz buyuz ya, biz her alanda varız diye söylemeliyiz. Mesela örneğin ben şu anda çocuk bakıyorum. Yaklaşık 5 yıldır her yıl farklı bir ailenin çocuğuna bakıyorum. 0-6 yaş grubunda, 6 yaşında. Her meslekten insan, şu an yine aynı devlet memuru olarak çalışan kişilerin çocuklarına da bakıyorum. Direkt söylüyorum, bakın ben kanun hükmünde kararname ihraç bir polis eşiyim. Çocuğunuzu bana emanet edeceksiniz. Bunu bilin, yarın bir gün bununla ilgili size bir sıkıntı olur. Başınıza bir şey gelir. Ben önceden uyarıyorum. Birçok memur, yo bizim için sorun yok, biz zaten böyle birisini arıyorduk. Direkt bunu söylüyorlar. Bu güven duygusu, ya bu his hoşuma gidiyor ama yine o insan adına endişeleniyorum. Çünkü milyonlarca insanın ne kadar böyle sudan, basit sebeplerle hanımların hapislerde yattığı aklıma gelince, işte para, bankaya para yatırmak ya da işte birbirlerine EFT yapmayla sen buna yardım mı ediyorsun diye. Çok basit sebeplerden hapislere girdiği için insanlar... Şimdi diyorum ki ya bu insanlar bunu bilmiyorlar herhalde. Bari hatırlatayım, bakın böyle böyle şeylerden dolayı başınıza bir şey gelebilir deyince gülüp geçiyorlar yani. Yok ya öyle şey mi olur diye mesela.
2: İnandırıcı gelmiyor.
1: Evet, evet, onlara bile inandırıcı gelmiyor. Mesela karı koca öğretmen, devlet memuru çocuklarına bakacağım diyorum ki bak ben böyle böyle ihraç polis eşiyim, yarın bir gün başınız ağrımasın, devlet memurusun, hani bana yardım yataklıktan sonra başınız ağrımasın. Ya öyle şey mi olur diyorlar ya. Böyle inanmıyorlar. Hocam diyorum oluyor. İşte böyle şeyden dolayı milyonlarca insan hapiste diyorum. İnanmıyor, inanamıyorlar insanlar. Yani biz bu gerçekleri kapı kapı aktarmalıyız, anlatmalıyız millete. Kapı kapı herkese yaşadığımızı anlatmalıyız. Ailelerimiz inanmadı. Anlattık mı söyledik. Dosyamız bu yani. Ben çocuğumu okula gönderdiğim için eşim işinden atıldı. Ya benim çocuğumun sınıf arkadaşı Kazan Belediye Başkanı AK Partili, onunla aynı sınıfta okudu. Yani biz, benim çocuğum terörist çocuğu oluyor, o ne oluyor, kandırıldık mı oluyor yani. Bir gecede hayatımız değişti bizim dışımızda gelişen olaylarla. Eşimin ihracını biz köyde öğrendik. Kahvaltı sofrasındaydık. Babam dedi ki işte ölseydin daha iyiydi. Eşim bir yandan listelerden bakıyordu, arkadaşları, abileri, diğer ihraç olanlar listesine. Annem de dedi ki sabah gün aydınlanmadan köyü terk edin dedi. Oradan köyden ayrıldık, Ankara'ya geldik lojmana. Lojmana geldik direkt hemen, başka lojmanı boşaltın diye talimat geldi. Bir an önce lojmanı boşaltın. Eşimle girdik işte kahvaltı hazırlayalım dedik. Tam kahvaltı çayını koydum, kom ekibi geldi. Kom ekibini görünce eşim Çocukları kucağına aldı. Yani aynı binadan biz çıkıyoruz. Komi ekibi giriyor, bizi soruyor. Biz öyle. Yani o sabır, şokun toslaması, yani ilk anda verdiğin tepki. Ya neye uğradığımızı şaşırdık. Memleketten geliyoruz çocuklarla. İşinden olmuşsun, evi toplayacaksın, boşaltacaksın. Yanında 3 tane çocuk. İlk başta düşündük ne yapalım. Çaresizce, yani nereye başvuralım. Yani üzerimizde, ayağımızda terlikle şehirler arası yolculuk yaptık. Mesela gittik oraya, orada da kimse yüzümüze bakmıyor. Yani böyle herkes televizyonlardan duyduğuyla. Annemlerin yanına gittik önce. Onlardan döndük, kayınvalidemlerin yanına gittik. Her iki tarafında olumsuz şeyleri, bir şey yaptınız ki, bir suçunuz var ki. Geri geldik, ev bulup, işte kiralık ev bulup evi taşıdık eşimle. Sonra eşim asgari ücretle farklı bir işte çalışmaya başladı. Yani zorluklar, zorlukların içindeki zor, aşırı zorluklar, yani insanların bizi yorması bizi çok şey yaptı. Yani asıl yıpratan onlar oldu. Mesela 5,5 yıl oturduğum evde 2 tane kapıcı sürekli bizi takip ediyordu. Sürekli. Nereye gidiyoruz, nereden geliyoruz? O kapıcıların başına gelen ibretlik şeyleri anlatmak isterim vakit varsa. Bir tanesi otobüse biniyorum, o da otobüse biniyor, metroya biniyorum. Sürekli beni takip ediyor, yaşlıca birisi. Bir gün asansörde kızıma baban nerede diye sormuş, işte sıkıştırmaya çalışmış. Bu sefer ben ondan şikayetçi oldum. Yani sen bir kapıcısın, hafiye gibi ya da dedektif gibi bizi takip etmen. Bize bunlar, bu çok yıprattı. Sonra o birden kanser oldu, vefat etti. Ya hastalığa, ölüme sevinilmez ama. O gitti, onun yerine başka bir kapıcı geldi. O ondan beter çıktı, genç bir kapıcı. Çocuğu yok, ben okula çocuklarımı almaya gidiyorum, orada beni takip ediyor. Sürekli bizi takip ediyor. Rahatsız oluyorum. İşte arabamı bir yere park ediyorum, geliyor arabanın başına. Ya da işte yenge niye buraya park ediyorsun, seni ilgilendirmez ki. İşte belediyeden birileri geldi, seni sordu, eşini sordu diye böyle sürekli. Neyse, o kapıcıdan aşırı derecede rahatsız oluyordum. Sonra o da bir gün baktım polis yine benim kapıyı çalıyor. Ben zannettim benim için çalıyor. Kapıcı benim alt katta oturuyor. Dedi ki işte şu kişi nerede, hayırdır dedim. Karşı komşunun kızına tacizde bulunmuş, kız çocuğuna. Ondan dolayı hakkında aralama, yakalama kararı çıkarılmış. Ya Rabbi dedim, yani büyüksün. Yani böyle şeylere sevinmiyorum. İnsanoğlunun ne zaman, nerede, başına ne geleceği belli değil. Ama insanların, komşuların, çevremizdekilerin bize davranışları beni çok yıprattı yıllarca. Ben 5,5 yıl bir apartmanda oturdum. Karşı komşum bana bir kere sormadı ki sen kimsin, nesin, selam ya da günaydın, hiçbirini demedi. Kafasını öbür tarafa çevirip gitti. Aynı şekilde diğer komşularda. 4,5 yaşında küçük kızım vardı, oraya geldiydik o binaya taşındığımızda. Binanın girişinde böyle küçük oyuncak bir süs çiçeği çok seviyordu, onunla oynamak istiyordu. Bir gün oynadı onunla ana sınıfından gelirken. Ertesi gün yönetici o çiçeği aldı, yapıştırdı, şeye koydu binanın girişine, posta kutularına. Daha onu kızım alıp oynayamıyor. Normalde onunla biraz oyalanıyordu. O küçük kızım bu olaylardan çok etkilendi. Şöyle eve girmek istemiyordu. Lojmandan niye taşındık? Lojmanı kendi evi gibi benimsemiş. Babam lojmanı niye sattı falan diyordu. İşte babam bu evden girmeden, kapıdan içeri ben de girmeyeceğim. Hep siz giriyorsunuz. Böyle isyan ediyordu. Artık yeter, babam gelsin eve diye böyle saatlerce kapıda ağlıyordu. Neyse, o çiçekle oyalanıyordu. Artık o çiçeği de yapıştırmış oraya. Aynısından arayayım bulayım dedim. Bulamadım. Çiçeğin aynısını, bir benzerini buldum, getirdim. Sonra yıllar sonra eşim bizden ayrı yaşadığı evde bir saksıda bir dut fidesi yetiştirmişti. Eşim o evden ayrılınca o dut fidesini bize getirdim, oturduğum eve. O çiçeğe yapıştıran yönetici o dut fidesini benden istedi. Dedi ki bunu bana verebilir misin dedi. Bir yakınım öldü, onun mezarına dikeceğim. Aklıma direkt şu geldi. Sen yıllar önce bir yapma çiçeği benim çocuğumdan çok gördün. Onu aldın, yapıştırdın çocuğum oynamasın diye. Şimdi benden dut fidesini istiyorsun. Böyle verip vermemekte tereddüt ettim. Biraz bekleyeyim dedim. Yani düşüneyim vereyim mi diye. Eşime sordum, dedim senin dut fideni istiyor. Ya dedi, o şimdi dedi ona mı, Rabbim ona mı dedi, onu döndü dolaştı. Ver dedi eşim. Aslında ben vermek istememiştim. Neyse ona verdi o yöneticiye eşim. Bu olay beni çok etkilemişti. Yani insanlar, hadi biz de babası, biz de sevmeyiz, çocuktan ne istiyorsunuz? Yani yapılan, yaşanılan olaylarda çocuklarımızın yani hor görülmesi, bu beni çok yıprattı. Yani ben bir anne olarak yani ne yapabilirim? Elimden ne gelir? Neyi başarabilirsem? Gücümün yettiğince onu yapmaya çalıştım bu 7 yıl sürecinde. Bu süreçte böyle bambaşka güzel bir hayattan bambaşka bir hayata geçtik yani böyle. Bir de şey yani biz bu süreci yaşarken en fazla etkileyen şey, mesela ben 7 yıldır yalnız çocuklarımla yaşıyorum, yalnız başına. O sofranın etrafında bir baba yok evde. Eksik yani. Bir yanımız eksik.